düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sunan haber ne düşe, ulanın mama düşe, ulanın baba düşe, ulanın fomi düşe, ulanın milo düşe, herkes var sayede, düşe, düşe, düşe, düşe.